Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproin İstasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin İstasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τέτρουμπε σε τέτρουμπε, καλύτε σε καλύτε. Καλύτε σε καλύτε.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
1: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
2: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
1: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
2: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
1: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
2: Bölgesel boyama parlatma.
1: Oto farlarının boya ve parlatılması.
2: Teknolojinin son ürünü aeroteknikle oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
1: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
2: Kaporta ve oto boyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
1: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
2: Telefon 6947-809-896 ve 6947-708-506.

Günaydınlar hepinize. Good morning'ler, kalimeralar. 3-4 gün oldu mu kadar? Olmuştur canım. Cuma günü falan, cumartesi, pazar günü tarih. Pazar tatil. Arada öyle oluyor canım. Böyle küçük tatiller yapabiliyoruz yani. Günaydınlar. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek maazallah. Allah muhafaza elisi yok olur gideriz gibi geliyor yani ona göre. Nasılsınız efendim? İyicesiniz. Horandanız nasıl? İşiniz nasıl? Kendiniz, keyfiniz, her şey. Herkes yerinde, herkes işinde, gücünde mi? Her şey iyi mi efendim? İnşallah öyle olur. Gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin. İnşallah hepinize efendim. Günaydınlar. Başladık programımıza. Skeçeden yayın yapıyoruz. Balkanların, Orta Doğu'nun ve Asya'nın, hatta Meksika, Kanada, Amerika'nın da en çok dinlenen radyo istasyonlarından bir tanesi. Yavaş, sakin. Sakin. Kral Efendisiniz efendim. İskeç'ten yayın yapıyoruz. İskeç'imizde harika bir hava var. Yine bu sabah itibariyle 2 Haziran capcanlı bir programda sizlerle birlikteyim. 10.27 grup, Kral Efendim ekibim ve kendi adıma hepinize çok güzel bir gün diliyoruz yine. Nasıl bir güzel insansınız siz yine böyle. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Bizi her sabah aç karnına, akşam da yatmadan önce tok karnına dinleyebilirsin. Yok aşkım, seninle uğraşacağız sabah akşam diyenler vardır. Var, olacak olmaz. Muhakkak vardır. Günaydınlar canlar. Laraliya. İyiyiz be, evet iyicesiniz be. Termoteknik şirketi Ender Mehmetoğlu. Ender'in başkanım, günaydınlar bakalım. Çok çok kolay gelsin. Bu arada Ender, 2026 FIFA Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. 11 Haziran'da başlayacak. Kim alabilir şey?

0: Aleyküm.
1: Destur bakem, hoş geldin. Mezopotamya'yı unutma. Destur, deli fişek, sen de hoş geldin. Yediklerin içtiklerin senin olsun. Gezdiklerin gördüklerini bize anlat bakalım bugün. Neler gördün? İyi geldi mi güzel gezi, kültür gezisi? Fransa alır dayı demiş. Oo, İspanya? La corra pia la partianta. Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Mezopotamya'ya da çok çok selamlar Orta Asya'dan. Şamanlardan çok selam var. Deli bir şey, gerçekten güzel yerlere gitmişsin. Tebrik ederim vallahi. Tuz ekmek aşkına, baharın, yazın tazeliği, günün bereketi aşkına, dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme, eksik tartma. Pirinç, toprak, su, devrim, ilim aşkına günaydınlar canlar. Çok çok günaydınlar. Ucundan birazcık yetiştik diye mutluyuz. Tahribat yüzünden hüzünlüyüz. Tahribat, zamandan kaynaklanan yağmurlardan, rüzgardan kaynaklanan tahribat. En çok da ya da birazcık da ilgisizlikten kaynaklanan tahribat. Ama taşlar yerinde duruyor. Taşlar yerine oturmuş. La, o şimdi şey, tabii o bilmiyorum adaya falan gittin mi oradakini. Onun hikayesini de böyle yüz yüze olunca anlatırım, konuşuruz seninle, olur değil mi? Hoş geldin deli fişek, hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar sana ve bütün esnafımıza. Gökhan Pile ve Beray, günaydın çocuklar. Ayberk Gökçeler'den günaydın. Malkoçoğlu ve Cidalı, günaydınlar canlar. Dünyayı kurtaran adam, hoş geldin. Lan oğlum sen kendini kurtaramıyorsun lan. Fransa aldı o, yeter. İspanya almış, Fransa alsın diye. Yeter, almışlar onlar. Sen de ondan bugün yoktun programda. Günaydın bütün Kral FM. Günaydın Aşım Agam, Raif, Ahmet, Sibel. Günaydınlar çocuklar. Günaydınlar efendim Erkut Çilingir. Otobotlar. Günaydın Erkut'um. Pospas. En büyük alkışlar Kral FM'in sabah dinleyicilerine. Yine Kral FM'de sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası'nı kim kazanır? Arada soralım bu soruyu. Hatırlatın bana çocuklar. Tamam. Ver alkışı. Ver.

Özlemişsiniz galiba alkışı. Ne oldu ki de basıyorsunuz kopçaları? Hadi bakalım, Utku'nun dediği gibi işimiz ileri şeytan geri. Yasin hoş geldin. Hadi bak, nerede kaldın? Salmadı Gürkan abim beni. Yaldır yaldır gezdirdi beni, kusura bakma Yasin. Dilek Hanım hoş geldiniz. Günaydınlar kral dinleyicilerine, hayırlı haftalar olur inşallah. Herkesin geçmiş bayramlarını kutluyorum. Dilek Hasan, Halal Hanım efendi. Kütahya'da mısınız Dilek Hanım? En son sizi takip ettiğimde Kütahya'daydınız. Yine oralarda mısınız? Günaydınlar ağam, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Orhan Tuna, Paris, Fransa, Dünya Kupası'nı Fransa alsınlar dediler Orhan aga. Sen ne diyorsun bir Fransa'da yaşayan bir can olarak? Fransa alır mı Dünya Kupası'nı diyorsun, FIFA 2026 Dünya Kupası? Jamaika alsın abi bu sene, ne olacak yani? Hep bunlar İspanyollar, Fransızlar falan, İngiltereler, Almanlar, Almanya falan. Jamaika alsın bugün, bu sene. Ooo Aslı'cığım günaydın. Vay günaydın, nasılsın abi? Pazar günü biber ekerken Kral FM dinlerdik. Her yerde Kral FM 100. Pazar günü biberler ekilmiş. Bereketli olsun Aslı'cığım. Çalabım böyle bereket versin inşallah toprağınıza. Yine bugün tarlalarında, bağısında, bahçesinde bizi dinleyenlere de kolaylıklar diyorum. Havalar birden sıcak oldu böyle. O yüzden dışarıda çalışanlar için tabii ki. Oo, ne güzel fotoğraflar bunlar böyle. İnsanın kendini doğaya böyle salası geliyor. Böyle. Dağlara, bağlara, bahçelere, denizlere, kırlara, nehirlere, akarsulara. Kızılderili miyiz biz be ya? Lay lay lay. İzmir'e günaydınlar. Akhisar günaydın. Çanakkale merhabalar. Günaydınlar, hoş geldiniz. Tebuş Şavuk dünyada, efendime söyleyeyim. İzmir'e dönmüş. Oo, Dilek Hanım İzmir'e gelmiş. Çok güzel yerler gezdiniz. Takip ettik sizi Dilek Hanım. Gezmek güzeldir canım. Böyle yani zamanınızı değerlendirir. İşte bayramla falan birleştirdiğiniz zaman da güzel olur böyle. Horonda ile birlikte. Hadi bakalım. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Efendim Tekirdağ'a çok çok günaydınlar. Reha dayım günaydın. Remzi hanımefendi merhabalar. Mesut kaptanım. Recep bacaram. Ömer kardeşim de memleketteydi en son böyle İngiltere'den memlekete. Bayram iyi geldi böyle. Hafta sonunda onlarla da birleşince 5-6 günlük böyle bir gezinti oldu. Sezer demiş ki, dedi ki dün sohbet ediyorduk. Abi döndüm bile dedi, memleketten dedi döndüm bile. Azdı ama güzeldi dedi, işe bile başlamış. Nedim'im günaydınlar. Arzu Hanım size de çok çok günaydınlar. Guten Morgen. Alles schön.

Canım canım, sen nerede gezdin bakayım? Küfürleri okumuyoruz, tamam, onları okuma. Önce küfürlen, bir giriş var. Giriş, gelişme, sonuç edebiyatta olduğu gibi. Giriş kısmı küfür. La oğlum sen neredeydin? Aa, kındamınız. Ondan sonra gelişme. Nerelere gittin, ne yedin, ne yaptın, ne işlerle meşgul. Sonuca geçmedik daha. Daha geçemedik oraya Mine Hanımcığım. Günaydınlar Mine Hanım. Saygılar. Selamlar güzel İskeçe'den. Doğancılardan selam var. Mehmet Ali Biran Tagam, hoş geldin bakalım. Sürpriz olur mu? Portekiz olabilir mi dünya şampiyonu? Olabilir abi. Gerçi eskisi gibi güzel güzel oynamıyorlar da. 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihlerinde başlayacak bu dev organizasyon da. Sabahleyin saat 10'da maç bakılırım be ya. Meksika, North Africa. Brey, Perşembe günü ayın 11'inde saat 10'da. Oğlu işi gücü bırakacağız, saat 10'da maç bakacağız. Böyle de git, de git. Stuttgart geldi Almanya, günaydınlar. Recep Agacım. Maştoras Recep. Καλημέρα πάλι κάρι μου, καλώς ήρθες. Πάλι κοντά μας, εύχομαι να είσαι καλά, να έχεις μια καλή μέρα, καλό πρόγραμμα, υγεία, χαρά και ευτυχία. Αμήν. Τζέμι τζουμλέμιζε, Ινσάλλα, Στουτγκάρτ, Ρετζέπ Ιουσνιέ. Εσύ καλά είσαι, εντάξει, αλλά είσαι σιόν. Εγγέιν Αρμπάιτ. Γιαχμούς Αρμπάιτ. Again, Arbeit. Ja, muss Arbeit.

0: Vay vay vay vay vay vay, Demet ablam hoş geldin. Gökçeada da Demet ablamın az yazdığı mı varmış Yasin?
1: Demet abla ne oluyor öyle Demet abla?
0: Günaydın, sen de hoş geldin aşım, kolay gelsin demiş Mine Hanım Çanakkale'den. Çok teşekkürler. Güven. Vay vay, bu ne be maşallah. Alman kurtları gibi kuyruğu böyle kulakları kaldırmış. Kızan sahnede istediği kendini aday. Demet ablası için açtı sabah sabah, hadi günaydın. Güvenim günaydın. Çok güzel bir hayvan ya, çok güzel bir köpek maşallah diyeyim. 41,5 kere maşallah. Duydu hayvan tabii Demet ablamı. Hey, bak buraya bak, kulaklara bak. Ne bakıyor? Kim bile arpa görmüş kuzu gibi bakıyor böyle. Güven sana bakmasın oğlum bu.

an kalmış böyle kokularını salmaya, gün sayıyorlar. Of of of, o doğaya, bu müthiş doğaya, bir de o ıhlamurların kokusu var ya, bir yayılıyor böyle Mine Hanım. Bütün Garbı Trakya böyle ıhlamur kokuyor şimdi. Balkandan ta denize kadar. De bugünlerde yavaş yavaş açmaya başlarlar gibime geliyor ıhlamurlar. Doğru mu? Dutlar olmuş yer misin? Pekmez yap. Ali Bey hoş geldiniz. Aşım abi günaydın. Yorgun olmayasın dünden beri. O kadar lipozma. Ben lipozma taşımadım be, sen de şımarma şimdi Ali Bey. Yalnız bu arada bir şey dikkatimi çekti. Birazcık tarla bahçe işleriyle dün meşgulken baya bir yılan var etrafta. Baya ezilen hayvancıklar da var. Aman onlara dikkat edelim birazcık. Konuşacağız onu da. Erkek adam sevdiğine gözüm der. Göremedim yoksun demeden gelir sesi. Gören diyor ki zaten bu neyin lise. Bugün aşkımın ilk günü pazartesi. Sonu ne olur bilemeden yakar bizi. Yanıyorum söndürelim. Nasıl pazartesi be, bugün salı değil mi günlerde? Salı sallanır Ali Bey. Senin o tabiri tabini yerim olay. İstemeyerek veya isteyerek bazen yollarda çok görüyoruz değil mi? Böyle kirpiler falan eziliyor, yılancıklar falan eziliyor. Dün böyle bir şeye rast geldim böyle. Tabii belki istemeyerek olmuştur benden önce. Bizim bozdirikler var ya, sarı yılanlar var. Biz bozdirik diyoruz onlara, sarı yılanlardan. Ezilmiş hayvancık böyle kıvrım kıvrım şoşanın tam ortasındaydı. Birazcık dikkat edelim. Yani sonuçta onlar da can, onları da seviyoruz. Kirpiler mesela eziliyor böyle. O hayvancıklar da o kadar sevimli ki yollarda var. Kediler, köpekler. Yani azıcık dikkat edelim, birazcık. Ali Bey hayırdır? Sen dikkat et yılanlara. Kaç tane yılanla karşı karşıya geldim ben, sen biliyor musun? Bir baktım yılan bana bakıyor, ben yılana bakıyorum.

Bas kopçaya yılan çıksın. Gece 10'da o maç. Abi ben de Meksika Afrika maçı saat 22 yazmamış. Yasin 10 diye yazmış. Ben de oradan dedim herhalde sabah 10'dadır falan diye. Günaydınlar, iyi yayınlar. Testosteron Trelon'a, patrona, tabii ki de tarlada çalışanlara kolaylık dilerim.

Pekkan'cığım günaydın Aşım abi, kolay gelsin. Asıl sana kolay gelsin Pekkan. Bunlar ne? Biber. Biber çapasında Pekkan. Maşallah biberler de büyümüşler Pekkan'ım. Bizdeki aşk geçer sokaklarda. Neyse geçti aşklar, hüzünler. Erkek adam sevdiğine gözümden. İki lafa başlar canım cicimler. Kırmızı biber mi onlar Pekkan'ım? Dolma biber mi yoksa küçük turşuluk biberlerden? Hangilerinden? Zaten bu neyin lise? Bugün aşkımın ilk günü pazartesi. Sonu ne olur bilemeden yakalayın.

Layla'yla yel değirmenleriyle savaşan Cervantes'e Olimpos Dağı'na. Jimmy Spanus'e Atina'da, Akropoli'de oturan mitolojik tanrılara. Afrodit'in güzelliğine, Einstein'e, Carl Sagan'a, Elvis Presley'e, Dostoyevski'ye, Tolstoy'a, devrimci insanlara, ev hanımlarına, kraliçelere, sabahların kraliçelerine günaydınlar. Çok çok günaydınlar hepinize. Dos Sepano Jimmy.

0: παπαλαμπρένα γυμνή. Χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμένο.
1: Έτσι, έτσι. Τζίμι Σπανούση, σβάει εδώ. Τζαμούνα το ζεμό, geldin. Geldin. Αχιμαγκή, günaydın. Nasılsın abim, iyi misin? Her şey yolunda mı, görüşmeyelim. Çok şükür iyiyiz. Nasıl gidiyor? Pardon, hayırlı programlar. Özlemişim sesini duymaya. Biz de seni özledik. Güzel insan, altın kalpli insan. Sen bir madde değilsin Murat Hocam. Sen bir manasın. Samimi söylüyorum bak. Helal olsun sana bu hocam. Vallahi helal olsun sana bu. Hoş geldin. Sana da kolay gelsin. Allah gönlüne göre versin Mahmut Hocam.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
2: Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
3: İç ve dış cephe boyaları,
2: antibakteriyel boyalar,
3: astarlar,
2: macunlar,
3: ahşap koruyucu ve vernikler,
2: şantiye boyaları,
3: sanayi boyaları,
2: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
3: akrilik boyalar,
2: söve boyaları,
3: yağlı boya,
2: metal boya,
3: fosforlu boya,
2: dekorasyon boyaları
3: ve boya malzemeleri.
2: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
3: Mikroorganizma oluşumunu önleyen, yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
2: Boya alanında istenilen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında Kartal Cemil'de.
3: Garantili, güvenilir.
2: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
3: Cep telefonu 693-673-84-90.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
9: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβδείρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Kral FM, Kral FM News, Zirvenin tek sahibi.
10: Günaydınlar, günaydınlar, alkışlarla. Kırmızı ve turşuluk da var. Teşekkür ederim abi. Ekilen büyüyor demiş Bekka Hanım. Bizi eken biçer bir gün, değil mi? O dizideki şarkı var ya, Deli Kadir'di hani. Neydi o dizinin adı be Bekka? Kırmızı ve turşuluk biberler var. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Bekka Hanım. Ali Bey de yazmış, pembe biber de var diye. Var tabi oğlum, yok mu? Yeşil patlıcan var, sarı, ne bileyim, böyle Çinliler yaptı ya, böyle onların şeylerini oynuyorlar böyle organik olarak. Farklı farklı renklerde. Mesela dikdörtgen karpuzlar vardı, üçgen karpuzlar vardı. Yuvarlak salatalık, hıyar. Tövbe. Bekkan senin bu alabim çok edepsiz. Pembe biber diyor bak. Var tabii pembe biber. Yeşilden kırmızıya geçerken hangi rengi alıyor Ali Bey? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Tez zamanda inşallah evlenirsin, amin inşallah. Tez zamanda Ali'nin düğününe gidiyoruz Mahmut hocam. Eşi benzeri yok onun. Yok mu ya? Hangi şeyin mi? Pekkan. Pekkan canlı yayına çıkaracağım seni. Seninle sohbet etmek istiyorum canlı yayında. Müsaaden olursa bugün. Ya da Ali abini çıkarayım canlı yayına. Pekkan. Anlatsın bize pembeleri bakalım nasıl. Patos Coffee Tuğne'cim günaydınlar. Bayramda Tuğne'den hediyelerini kazananlar gittiler, hediyelerini aldılar. Birer kiloluk lokumlar veriyordu. Bir tane de kendime ayırdım ki müsaadenizle. Teşekkür ediyorum bayram programımızda bize yaptığı katkılardan dolayı Patos Coffee Tuğne'ye. Koştanlıru beni 41 Dinos'un hemen arkasında Tuğne'nin kafesi. Gümülcenin kalfa pastanesinin kalfa lokumu, kavala kurabiyelerinin çikolatalarını bulabilirsiniz. Bayram programları için bayramda bize sponsorluk olan bütün sponsorlarıma da tekrar tekrar teşekkür ediyorum. İki gün boyunca güzel bayram programı yaptık sizlerle birlikte. Patos özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden aşkla demlenen İli markasıyla çalışıyor Tuni kardeşim. Güneş Gold tabii ki bugün açtı 2 Haziran değil mi? Atilla Bey. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanya eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda yeni sloganıyla birlikte Güneş Gold zarafetin, mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki değerli adresi Güneş Gold kuyumcumuz Atilla Bey. Günaydınlar, hayırlı işler Atilla.

Pekkan. Hallederiz oğlum onu. Sen masaya gelme de şimdi aran diyor. Cantürk hoş geldin. Cantürk Hikmet. Günaydın Aşım abi. Hayırlı yayınlar. Bir de Kral FM ailesine saygılar. Wow. Kral FM dinleyicisi gerçekten saygılı, kibar, bilgili, birikimli, edepli. Vallahi devrim ilim aşkına helal olsun. Pirinç, toprak, su aşkına, devrim ilim aşkına helal olsun Kral FM dinleyicisine. Sizlerle varız, sizlerle güzeliz. Allah razı olsun abim, teşekkür ederim. Yeni yeni muhabbetler var, yakından görüşeceğiz. Özel muhabbetler bazı arkadaşlara. Vallahi mi Murat hocam? Afrika'dan mı? Afrika'dan mı arkadaşlar? Uzun yolculuğa çıkıp yengeyi istemeyi... İnşallah. Zaten bu sefer de olmazsa Teo uzun hayvanlar koştursun onu. Ali Bey, Mahmut hocam. İnşallah. Vallahi çok sevindim ha. Zaten yaparsan ya sen yapacaksın bu işi ya ben yapacağım. Ali Bey hazırlan. Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhabalar. Güzel bir hafta başlangıcı diliyorum herkese. Bereketli ve kolay gelsin inşallah. Kolay gelsin Haşim. Sana ve ekibine de iyi yayınlar dilerim. Akşam saat 10 iyiymiş. Türkiye'nin maçları sabah namazında. Sabah namazında son maç izleyeceğiz Arzu Hanım. Ya o ilk maç ben 22 yazmamış. 10 yazdı, yazmış. Ben dedim sabah 10'da mı? Sonra Yasin kardeşim Almanya'dan düzeltti. Hayır dayı dedi onlar saat o ilk maç saat gece 10'da dedi. Ya öyle iyi. O şekilde ise iyi tabii. Bakarız maçlara vaktimiz olursa. Halacım hoş geldin. Halaların halası bir tane. Hoş geldin, günaydın. Tikanis kalaysi, daksiz. Duydum ki Gürkan abi.

Karışmanço, tabii ki Allah. Ceykun, Ceykun'um hoş geldin. Günaydın be, hey, nasılsın bakalım adayıcım demiş. Hey. Günaydın Ceykun'um, sen nasılsın bakalım bayam? Aykan gene bir şeyler dedi mi? Aykan Paşa, Ceykun'um kolay gelsin. Coşkun Ceykun, Kaya ve Aykan Duman. Ayansçılarımız kolay gelsin çocuklar. Nerede çalışıyorsunuz bugün? Vay vay vay, kartalım gelmiş. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever be. En güzel Beşiktaş'ın çocukları sever. Lay lay lay lay lay. Kartalım, ne tarafa gidiyorsun yine böyle? Bu şey yalnız fotoğraf çok acayipmiş ya. Yüz böyle yüz. Hayır, şey hoşuma gitti. Mavi böyle kocaman yazılarla ekranı büyükmüş herhalde. Kral FM 100. Ooo, bu sabah ilginç ilginç fotoğraflar geliyor. Cantür, bu ne zaman tuttun bu balığı oğlum sen? Dur bakayım şöyle bir bakayım bakayım ben ona. Aa, oğlum bu balık nereden baksan bir 5 kilo vardır levrek. Lan oğlum, eski fotoğraf olmasın bu. Cantürk,

lay lay lay. Çevre mümün kapı şey mi mümün şey mi mümün kaportacılama rezaftokinüton. Kaporta işleri komple ve hasarlı yerlerin yapılmasından sonra orta boya ve cilası, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçili, güvenilir hizmet, uygun fiyatlar, tavan döşeme, araç farlarının, lambaların parlatılması ve temizliği, her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği. Tasım abim günaydınlar. Nerede ustamız? Gökçelerde Şeyh Ustam. 2541-032-992, 693-23-13-208 telefon numaraları. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Çok uzakta değil, Gökçeler'de Selo'da efendim. Şeyh Mümin Ustam kaportacımız. Allah Allah. Bazı dinleyicilerimiz de yani. Günaydın, iyi yayınlar abi. Kendin gibi güzel bir gün geçirmen dileğiyle Murat Göbekan'dan diğer yarımı yarın çalar mısın? Diğer yarım mı? Diğer yarım. Mesut Kaptanım günaydınlar abim, kolay gelsin. İki mikrofona fısıldayan adam sendeyiz. Yok, öteki mikrofon artık Umut fısıldıyor. Allah razı olsun. Allah Cem cümlemizden razı olsun Mesut Kaptanım. Tasım abime de çok selamlar. Bak küçük Beşiktaş, aman küçük cimbomlu da orada. Beşiktaş diyeceğim geliyor kaptanım. Tarzan günaydın. Ali Milaymoğlu. Lan Zlatan İbrahimovic günaydın. Lay lay lay lay lay lay. Vario Plus'ta Barış günaydınlar. Bekir günaydın size de. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. 17 senelik tecrübeleriyle plastik sektöründe dayanıklı, hafif, modern tasarım, çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle Vario Plus yeni yerinde. Evet. Karahasa Net Marketi'nin hemen bitişinde Koyunköy Kimerya'da efendim. Ayrıca Sterk Plus'ın bölgemiz ve Balkanların en güçlü güvenilir şirketi olan Sterk Plus'ta Yunanistan genel bayisi Vario Plus. Yeni plakidalarını, yeni tabelalarını da asılar orada görüyorsunuz. Karahasan'ın istikbalinin tam ortasında orada. Çok kolay yerde. Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır. Hayatınızı kolaylaştıran çözümlerle hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik kaplar. Hepçe Vario Plus'ta. Instagram'da bulabilirsiniz bütün ürünlerini. Vario Plus, Cash and Carry yazın efendim. Yeni Kos and Proşopos elanı, General Representative of Greece. Sterkellas olarak, e-mail olarak bilgi almak istiyorsunuz. sterkellas@gmail.com. Vario Plus. Yeni yerinde Koyunköy'de. Günaydınlar Aşim Hasan, Tahsin Hasanoğlu. Günaydın Tahsin abim. Günaydın abim. Ray la la lay lay lay lay. Koyunköy'den Kırcaali'ye kadar uzanacağız. Ah, sıracım da geldi. Hoş geldin bakalım. Sıra günaydın Ahmet Aga ve Yüksel abiden çok selamlar. Ve aleyküm selam. Sen de agalara dayılara çok selamımızı söyle. Güzel İskeçemizden. Maşallah güzel fotoğraf çıkmışsınız. Dayıların bir tanesi Beşiktaşlı, bir tanesi Fenerbahçeli, ortada Galatasaraylı. Doğru mu? Sıracım günaydın. Lay lay lay lay lay lay. Yasemin Çoban hanımefendi hoş geldiniz. Günaydınlar güzel insanlar, selamlar herkese Almanya'dan. Yasemin Çoban hanımefendi iyisinizdir inşallah. Alles schön. Alles klar. Vay vay vay vay vay vay. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Umut. Umut'a da selam olsun. Yanında arkadaş Umut mu? Ha, unutmayalım onu da. Umut. Nereye gidersiniz gene bakalım ya kızanda? Ne tarafa aldırdınız gene bakalım ya? Vay Fahmet. Galatasaray olsa ne oğlum, bütün takımlara aynı mesafedeyiz yani. Yani Beşiktaş'ta olduğumuz için. Bir insan doğru söylüyorsa 9 köyden kovarlarmış. 10. köyde muhtar olurmuş Raif abi. Umut nereye götürüyor seni büyük Beşiktaşlı Umut'um? Erzincan'da bir vatandaşın Mera'da futbol topuna benzettiği cisim 5 kilogram ağırlığında dev bir mantar olduğu belirlenmiş. 5 kiloluk mantar mı varmış Yusuf abi? Bu ne ya böyle?
Bray, ne kadar kocamanmış o be. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: gününüz işinizde, kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Kırcali. Şimdi Hamdi, bir işaret gönder bakayım oradan. Kolay gelsin size de bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Yavaşça. Saatler 9.57. Kral FM'desiniz. Yine efendim sizlerle birlikteyiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ali Bey, sana güzel haberleri var Mahmut Hocam'ın. Belki de söylemiştir. Belki de söylemiş. Ben söyleyeyim burada. Kırcali Live Medico Dental Doktor Ali, gülüşünüzü geri kazanın diyor doktorumuz. Ücretsiz muayene, estetik diş hekimli, modern implant tedavileri. Efendim, implantlarınız 10 yıl sertifikalı ve garantili. 10 yıl garanti veriyor adam. Diye şaka bak. Şaka değil, kolay değil. 10 yıl. Dile kolay. 10 yıl. 3D tomografiyle doğru teşhis ve planlama, ayrıca kliniğinde dahiliye ve ortopedi hizmetleri de sunuyor. Kırcali Live Medico Dental Doktor Ali. Kırcali Pazar yerinde Bulgaristan'da. Adresi Facebook ve Instagram'da Live Medico Dental olarak takip edin. 00-359-89-777-69-86 WhatsApp telefon numarası. Zaten Facebook ve Instagram'da detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde bütün bilgileri de bulabilirsiniz. Kırcali Live Medico Dental Doktor Ali.

Deli Fişek. Tek tabanca o. Deli Fişek sabah yazdı. Dayı bugün sıcak ama tam denizlik. Bırak kaçıyoruz denize ya da al taşı tası tara. Kalodyoları radyoyu koy çantana, Fener'de yayın yapacağız. Ceryan yok orada, Ceryan. Seder hoş geldin. Ceryan nereden alacağız? Balandez alalım, nereden çekeceğiz oğlum? Yeni tren lazım bize oraya. Ceyhun Kaya. Hayır olsun, ne haber? Sen de bir şeyden haberin yok be Ali Bey. Ses çıkarma, şaşırma beni. Timologe keseyim şimdi. Haydi gene. Günaydın dostum, selamlar. Seden'den. Bay Seden, kaçtın bile mi be ya? Gene görüşemedik. Herkese çok çok selamlar. Halkidiki yine dinlemede bizi. Güzel bir hava var Halkidiki'de, görüyorum. Dostlarla birlikte kahve molasındayız. Evet Seden'im, kolay gelsin. Çok çok selam söyle arkadaşlara da. La la lilay, la la la lila. Esad'ım hoş geldin. 1907 filcanıyla içilen bir kahve. Öyle bir fotoğraf gelmiş. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, hoş geldin dayı. Yeni gelmedin, yine geldin. Ver coşkuyu, iyi programlar dileli, iyi günler dayıcım. 1907 bardağıyla kahve içen Esad kardeşim. O bir Porsche. O bir Fenerbahçeli.

Felipe Melo Neymar'a Galatasaray forması hediye etti. Aa, acaba Neymar Galatasaray'a mı geliyor Berket? Timur günaydın Timur'um. Felipe Melo, Taner Akin hediye etmiş Neymar'a Galatasaray forması. Okey, reklamlardan önce bir şarkı dinletelim. Mesajlara bakalım, ondan sonra tabii ki de. Tamam, onu da alacağız. Önce bir Said Oğlu Güney, sonra Mücevher Atkuyumculuk diyelim, olur mu? Olur. Günaydın Haşim, günaydın Kralcılar. Bol enerjili günler diliyorum Taner Akin. Taner'in teşekkür ederim, sağ olasın. Bil mukabele dostum. Hafta sonu falan iyi miydi, her şey yolunda mıydı? İşte mi dinliyorsun yoksa? Tatil falan mı? Tamam, sen yokken ben geçemem mi oradan Seden? Tamam oğlum, geçeyim orada, ben konuşurum.

Bak çocuğum senden hangi birine yetişeyim? Ben de şaşırdım ama ya. Tek tabanca hazır mı? Sürpriz bir şarkı var sırada. Bir el hareketi gönder bakayım hazırsan, dinliyorsan. Sürpriz şarkı var. Sait Doğulu Günay. Hem inşaat, hem ev, hem tarla, bahçe, perifraksis, çit malzemeleri, odun kesme alet ve makinaları, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, seracılık ile alakalı. Bu işlerde kullanılacak her türlü malzeme ve ekipman, Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinaları, Drostik markasının bütün ürünleri. Hepsi Sait Doğulu Günay'da. 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. Günay kardeşim de Panagi Çaldar 124 İskeçe'de.

0541 071 86 690 711 85 46. Telefon numarası, kat markasının bütün ürünleri, makinaları ve yedek parçaları da yine Günay'da. Gökhan Pile, en güzel Beşiktaş'ın çocukları sever.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 25 32 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Seyredelim o, dur bakayım sesli mesajları ben bir sonra dinleyeyim, tamam olur değil mi? Kusura bakmasın. Nasıl şarkı bu böyle? Niye biz güzel sevmedik mi? Nasıl şarkı bu böyle? Haydi gene bayağı Yasin bayağı sen de bayağı. Sen şimdi günleri sayıyorsun değil mi? Az kaldı böyle. Kaç gün kaldı? Dur bakayım Ağustos'un birinde geleceksin. Ops, Dünya Kupası bitti mi kalmıyor be. 25 gün kalıyor. Hadi bakalım hadi Gürkan de dedi gelsin bakalım. Yasin de dedi bir konuşalım bakalım dedi. Hangi Volvo dedi daha hızlı gidiyor dedi. Yarıştıracağınız yani Volvo'ları. Hayır aşma bir cumartesi günü gittik 4 kilo 400 gram. Hey, Cantür 400 gramı da var. Böyle tam çekmiş yani kantarda ne kantarmış kardeşim maşallah güzel balık yakalamışsın. Ceykun Coşku bizim Andidi Marcos yazmadı hayırdır. Hadi dedi var ki bu işe kalbi ara. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun Ali Bey. Kafe Tanela Paradisos Köyü'nde Ercüment abi kolay gelsin. Hasan'ım kolay gelsin. Hafta için efendim sabah 9.24 arası. Sabah 9'dan gece 12'ye kadar hem hafta içi hem hafta sonu. Kafe Tanela Paradisos hizmetinizde. Paradisos Köyü'nde Taner'a, Instagram'da Taner'a, Facebook'ta da Taner'a Paradisos olarak takip edin efendim. En doğal davet kal modern büyüleyici ortamı ile her türlü içecekler, her çeşit çay, kahveler, pizzalar, çerezler, mezeler uygun fiyatları ile servis ediliyor. Kafe Taner'a Paradisos Köyü'nde. Hasan Aga kolay gelsin bakalım. Şimdi Taner niye öyle yazmışsın be kardeşim? Yani ben de şimdi biraz günaydın Aşim, kralcılar. İşteyim hafta sonu biraz stresli geçti. Nişan bitti ama şimdi düğün telaşı başladı. Gelin kızımız bayağı yoracak bizi. Oo. Düğün kesilik mi tarih Taner? Olur. İşimiz ileri şeytan gelir. İşimiz ileri şeytan gelir Umut'un dediği gibi. Onur günaydın. Bayran ile tüm sorunları çözeceğine inananlar lokaline hoş geldiniz. Böyle bir kulüp mü varmış canım? İyi hadi bak öğrendik onu da. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp derler ya atalarımız aynen o şekilde. Gökhan'ım günaydın canım benim. Furkan günaydın sana da. La la la la. Heyecanlandın değil mi? Peace at home, peace in the world. Belki de en çok ihtiyacımız olan yurtta sulh, cihanda sulh. Niye be canım ciğerim? Senin Volvo'nun Volvo arasında ne fark var? Sadece renkleri farklı. Yap şovunu. Karadağ'dan Yılmaz kardeşim geldi. Herkese günaydınlar Karadağ'dan. Dün mesela Yılmaz'la da bayağı bir yazıştık yani. Canım dinleyicilerimizle yazışıyoruz geç saatlere kadar. Bunda kötü bir şey yok. Fikir alışverişi yapıyoruz. Şarkılar iletiyorlar. Ali ile gece 2'de de yazıştığımız oluyor mesela. Dayı neredesin? Oğlum Ali ne hayırdır gecenin 2'sinde? Ne arıyorsun beni? Hayırdır böyle ya? Ben esnafım, zanaatkar bir adamım. Gece dedim hayırdır? Yani. Ali Bey. Ay bunda abartılacak ne var onu anlamıyorum şimdi. Herkese günaydınlar Karadağ'dan. Karadağ'daki arkadaşlara Allah kolaylık versin. Aynen Yılmaz'ım. Kolay gelsin canım. Allah gönlünüze göre versin Yılmaz kardeşim. Kolaylıklar diliyorum. Karadağ'da da dinleniyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun Karadağ. Mavruvunu. Yasin sana söylemedi herhalde Gürkan abim. Şimdi UNESCO bir pazar günü. Hayır dün. Bir açıklama yaptı. UNESCO'nun açıklamasını duydun mu ya da okudun mu internette? Duydunuz mu ya da okudun mu bilmiyorum. Okumadınız herhalde. Belki de denk gelmedi.

Daha var mı oğlum? Bir sene var. Bir sene boyunca Nisan 2027'de Allah'ın izniyle inşallah Taner'in. İnşallah kardeşim 2027 bir sene var. Çabuk geçecek de. O zamana kadar hazırlıkları yaparsın be ya Taner. Beni de korkuttun dedim, bu yaz mı bu düğün be ya. Ya UNESCO Dünya Mirası geçici listesini almış Gürkan abi. Haberin yok bunlardan Yasin. Ne demek bu, sen biliyor musun? Dünya Mirası geçici listesinde UNESCO'da. Çalkala.

Halacım daha karpuz kesemeyeceğiz. Olmadı daha karpuzlar. Efendim. Halva keseceydik. Halva. Halva alacaktık. Nereye gidersin da? Vay ne kadar kibar bir beyefendi. Selam abim, hayırlı haftalar dilerim. Serkan Süleyman, Plastika Trakis, Kiraz. Dalından topladığı taze erik, kiraz, karadut, çilek. Bunları yiyen arkadaşlar, vay be dünyada bu güzellikler de varmış diyen insan evladı, günaydın. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler. Çok çok günaydınlar çocuklar, başarılar diliyorum inşallah. Allah gönlünüze göre versin sınavlara hazırlananlar. Serkan'ım şimdi kirazlar senin ağacından mı, sen mi topladın? Çok da güzelmiş onlar ya, kütür kütür böyle. Gümülcünenin kirazları.

Maşallah Serkan Süleyman'ın, maşallah. İnsanın kendi ürettiğini yemesi farklı oluyor değil mi? Ağacından meyveyi toplaması, toprağından biberi, marulu, soğanı, samsak falan böyle patatesi. Farklı oluyor böyle değil mi? Ama onların çok direnci yok, dayanmıyorlar fazla. Niye? Çünkü ilaçlamıyoruz. Tabii bizimkiler tamamen doğal. Tabii ki. Dosteki tu Bobo Seydan İdris Peliketi. Seydan kalktın mı, açtın mı dükkanı mekanı? Esnaf kardeşim. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata. Burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Dosteki tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de. La la la la la. Peliketi Rodobis Bekir. Instagram'da Tosteki Tu Bobo olarak bulabilirsiniz. Ciğer şiş de yaptı. Harika. Bir deneyin. Tosteki Tu Bobo Seydan İdris. Instagram'da da Tosteki Tu Bobo olarak bulabilirsiniz. Takip edin. Yaptığı bütün güzel böyle lezzetli yemekleri orada paylaşıyor zaten Bobo. Bobo. Ha, tamam. Hiç ses cihazını çıkarma Serkan Süleyman. Hiç sesini çıkarma. Allah kabul etsin de.

Aa, canım ciğerim tanırım. Ne yaptın sen? Aa, şimdi düğüne Rumeli Orhan Kemal geliyor. Tamam. Gelin çıkarken 7 tane davul zurna. Bre, Taner ne yapıyorsun sen bayağı? Vah be çocuğum bayağı sen. Ah bayağı. Neyse devam etmiş Taner. Akşam ondan sonra DJ partiye çevirecekler. Bunların hepsi bir gündem olacak Taner. Gelin damat salona girerken özel kemancı. Kemancı başımın tacı. Şöyle Taner Akin eklemiş. Of. O gene özel kemancı. Kemancı başımın tacı. Şöyle Taner Akin eklemiş. Of. Of. Haşim of. Çok çalışmak lazım. E canım bu kadar gürültüye tabii çalışmak lazım.

DJ. Hem Rumeli Orhan Kemal. Hop hop hop hop hop hop. Bu ne be çocuk? Gel artık insafa be karam. Al artık. Hayriye Sultan, Minire Sultan, günaydınlar. Kahveler içildi mi bakayım? Can karam. Anladım sensizliği. Hadi afiyet olsun. Teşekkürler Serkan'ım, sağ olasın. Lay lay lay lay lay lay lay. Akü bitti, bir saat sonra keseriz elmayı. Hadi tamam bakalım. Hadi öyle olsun. Al artık koynuna beni karam. Günahın boynuna can karam. Anladım sensizlik karam. Gel. Kim söyle bu şarkıyı be Yasin? Yazmışsın buraya mı? Al artık koynuna beni karam. La la la la la la la la. Alektor 1-2 Kafe Pistopolio Top Ali Rıdvan, hoş geldin Rıdvan'ım. Günaydın, herkese hayırlı günler dilemiş. Rıdvan kardeşim, Rıdvan. Sağ olasın Rıdvan'ım, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum sana da. Alektor 1 ile Gökçeler Asfalt Boyu'nda. Alektor 2 İskeçe Zuagora 83'te pazar yerinde. Gerçekten ama gerçekten uygun fiyatlarıyla hizmetinizde. Kömür ateşiyle mangalda tavuk ve piliç ürünlerinin en taze ve lezzetli hali. Ipsiotas di diatrofimas ta panda pericotas Alektor. Gökçeler Asfalt Boyu Alektor 1 dükkanının yanındaki dükkanda tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak da bulabilirsiniz. Alektor 2 Zuagora 83'teki dükkanda efendim. Bütün tavuk, rola tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve kumpir var. Sabahleyin tavuk çorbasını mutlaka deneyin. Alektor 1 Gökçeler Asfalt Boyu Toprota Katastima salı günleri bugün kapalı. Alektor 2 Zuagora 83 pazar yerine inerken hemen orada da pazar günleri kapalı. Bütün bu bilgileri detaylı bir şekilde Instagram Alektor 2019, Facebook'ta Alektor 2 Xanti olarak tabii ki bulabilirsiniz. Alektor 1-2 Kafe Pistopolio Top Ali Rıdvan.

Ama ciddi söylüyorum, ama gelsin. UNESCO Dünya Mirası geçici listesine almış onu. Kaybolmasın diye. Vay vay vay vay vay. Seiko geldi. Yok be, Seiko değildi. Neydi o? Özgür Salioğlu. Özgür, ne oldu be çocuğum? Unuttun ya sen bizi. Bak o parayı mı beni, bak buraya bak. Aşım günaydın bakalım baya. Karım özledim seni demiş. Ama ben de özledim bak karım seni. Sen dedin ya bak dinleyemeyeceğim bundan sonra, bir ay falan oldu. Yazmadın. Günaydın kral ve kral dinleyicileri. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun hepinize demiş Özgür Salioğlu. Teşekkürler Özgür. Her şey yolunda. Her şey iyi. Seni Ankara Polatlı'da dinleyenler var. Akrabalar selam gönderirsen sevinirim. Selnaz ablaya, Polat'ta kızı Zeynep'e, Köln'de kız kardeşi Aylan, hepsi seni dinliyor ve canım eşim Serpil'ime demiş. Oo. Ankara Polatlı'ya çok çok selamlar. Oğlum Özgür, niye yazmıyorsun onca zamandan beri Ankara'da dinliyorlar seni diye. Akkarım gene. Süpürgenin topuzundan koşturacağım şimdi Özgür. Yazsana oğlum. Ankara Polatlı'ya selamlar efendim. Çok çok selamlar ve saygılar gönderiyoruz İskeçe'den. Kral Efendi. Selnaz ablaya, Polatlı'da kızı Zeynep'e, Köln'de kız kardeşi Aylan'a, hepsine çok selamlar. Hem Özgür'den hem Kral Efendi'den, benden. Tahsin Hasanoğlu, günaydın Tahsin abim benim. Şaka yaptım oğlum, tamam. Rolex iyi mi Rolex?

Lalalay Atletico Mineiro Fred ile 2+1 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varmış. Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe ile yapılacak bonservis görüşmeleri bekleniyor.

Fred'i gönderiyor mu Fenerbahçe? Atletico Mineiro'ya mı? Vay doktorum, günaydın. Hoş geldin doktorum. Abi sen yoğunsun, arada seni rahatsız ediyorum, böyle kusur görme. Ömer Kadri doktorum geldi. Günaydın, kolay gelsin Haşim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler doktorum, sağ olasın. Uzun bir aradan sonra seni dinleme fırsatım oluyor. Umarım iyisindir. Çok şükür vallahi iyiyiz doktorum. Sizler de iyisinizdir. Her şey yolunda. Günaydın güzel insan Haşim Agam. Ya, ne istiyorsun lan gene? Ne istiyorsun oğlum? Acı beden, şarkınız hazır, dinliyorsunuz mu diye sordum. Hiçbir tık çıkmadı yani. Ses soluk yok. Vay be, ne kadar güzel bir hayvan bu be Özgür böyle be. Rolex'i sen kayınvalidene bırakacaksın, izine gelirken ama aklın orada kalacak. Vay de bu zar bizim ne yaptı gibi. Ne oldu acaba Rolex'e? Ne kadar güzel bir hayvan ya, vallahi Özgür.

Günaydınlar Ankara, Polatlı, Edirne, Uzunköprü. Çok teşekkür ederim efendim ilgi alakanız için. Vay vay vay, tişörtler giyilmiş. Kanal FM 100 yakışmış tişörte yalnız. Gözlükler de 10 numara, saç tıraşımız da olmuşuz. Hayırlı işler çocuklar. Hamdi'de yok mu öyle tişört Hüseyin?

90'ların şarkılarından vazgeçemiyorum bir türlü gerçekten. Acı Bedel ve Hamdi arkadaşım açın azıcık radyonun sesini, arabanızda da dinliyorsanız birazcık açın. Nedim'le birlikte seni de bekliyorum o zaman düğüne demiş Taner. Nedim duydun mu?

Yasin, zar zor buldum şarkıyı. Şarkı hazır, reklamlardan sonra dinleteceğim, tamam mı? Can Fotoğrafçılık günaydın. Can günaydınlar. Apache duası. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Ne o be Yusuf abi, dur bakayım.

Günaydın Ayşem, hep Özgür mü yazacak? Ben de canım kocama buradan evden selamlar gönderiyorum. Şimdiden teşekkürler, sevgiler, saygılar demiş Serpil Hanım. Serpil Hanım günaydın. Rolex'i de gönderdim sana. Ailesinin şeyi de gönderdi az önce Serpil. Özgür de gönderdi. Teşekkür ederim Serpil Hanım. Kolay gelsin. Sana selam var. Ellerinden öpermiş. Rolex. Hayvan bakıyormuş şimdi böyle sağa sola. Nereden geliyor bu sezgilerin?

şöyle bir giriş yapmış Sezer kardeşim İngiltere'den. O Ayşin Bey zahmet oldu ya, sabah sabah programa teşrif etmişsiniz diye. Seni buradan Bulgaristan'a kadar koştururum Sezer. Ah, ben sen de be, iki gün program yapmadık demediğini bırakmadın.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μάγερα σένι çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Yavaş yavaş yavaş efendim, Uyanan Radyosu'nu açıyor mesela. Hüseyin Bey radyolarını açmışlar. Hoş geldin Karabela, Yedivele Banderas. İngiltere, günaydın dayı, hayırlı günler dileriz demiş. Eyvallah canım benim, sağ olasın. Hafta sonu nasıldı? Kıl efendim dinleyenlere buradan İngiltere'den çok çok selamlar. Yedivele Banderas. Günaydın Aragam, iyi programlar, kolay gelsin tüm kralcılara ve Yasin'e çok çok selamlar. Sıradaki parça Yıldız Tilbe'den Yasin istedi bir şarkı, onu dinleteceğiz. Yunus Agam merhaba, günaydınlar. Ya niye bu AI ikide bir çıkarıyor, bir de onu anlamadım ya. Allah'ım yarabbim. Dinliyoruz abi de arada araçtan inip mal dağıtıyoruz. Hepsini de duyamıyoruz. Tamam kardeşim, sen yapsana işini. Kulaklıklar var, yeni çıkan kulaklıklar, telsiz böyle Hamdi. Kulağının bir tarafına takıyorsun, sağa sola varlık etmez artık. Sadece solcusuysan neysen artık, sağdan solda. Öyle dinleyebilirsin kardeşim yani. İşine rahatsızlık engel vermeyeceksek biz, tamam. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Çok selamım var Yasin, Yunus Agam'dan. Eti püf. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya. Günaydınlar tekrar tekrar. Oo, bu ne? Kaç yaşındasın mesela burada şimdi? 19,5 mu? Yok canım, o kadar değil. 19,5 olur mu? 20, 21 gibi böyle görüyor yani. Tahsin Aga nasıl gider bakalım, keyifler iyi mi? Kaptanla orada, Mesut kaptanla. İşleriniz var herhalde büyük bir ihtimal ondan. Tamam, kolay gelsin bakalım. Can günaydınlar Can. Can fotoğrafı, Can wedding fotoğrafı. Aşkınızı, geleceğe bırakacağınız anılarınızı video ve sanatsal fotoğraflarla ölümsüzleştiren, fotoğrafçılıkta ve video çekimlerinde muhteşem eserler yaratan Can Fotoğrafçılık, Gökçeler'de asfalt boyunda. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Sizin hikayenizi, mutluluğunuzu film tadında, ayrıca da drone teknolojisini de kullanarak enfes videolar hazırlıyorlar. Efendime söyleyeyim, yurt içi ve yurt dışı çekimleri de var. Doğru ışık altında profesyonel fikir ve çalışmalarla ürün tanıtım projeleri de yapıyor Can kardeşim. Profesyonel stüdyosunda Gökçeler'de. 693-49-33-967. Takip ederek bilgilenebileceğiniz Instagram sayfaları, hesapları iki tane. Can Kihayoğlu bir tanesi, diğeri cn.wedding.fotografi. Gökçeler asfalt boyu, eczanenin yanından giriş. Can Fotoğrafçılık.

0: Belki de Seda Sayan'ın en güzel şarkılarından bir tanesi değil mi? Yasin bize hatırlattı bu şarkıyı. Teşekkür ederim Yasin, sağ olasın. Taner, hazır şarkı. Seni çok iyi anlıyorum Taner.
1: Senin aklın ucularını da biliyorum. Hepsini çıkarın. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız.
0: Ayağınızı denk alın hiç. Vallahi Seda ablam hiç. Sıkar topuklarınıza. Günal Mürtezal, Ünal'ım günaydın. Merhaba Aşım abi. İyi günler. Herkese selamlar. Bizim Ali'nin sesi çıkmıyor. Ne oldu? Darıldınız mı? Sor bakalım. Ünal. Laptopu açmış. Oradan timologyaları, mimologyaları hazırlıyor. Beni birazcık rahatsız etme dayı dedi. Ondan yazamıyor şimdi. Dur. Bitirsin işini Ali Bey. Aslanım Taner, helal olsun sana. Gel lan vallahi vallahi delikanlı kadına. Gel lan.
2: Bizi kimse yıkamaz.
0: Taner. Al tespih eline bir bardak çay.

Bandera. Kurşunlara gelesin bakalım be. Yıkamazlar. Orçun'um hoş geldin. Günaydın dayı, kolay gelsin diye yayınlar. Orçun Celep İsveç. Teşekkürler. Orçun'um benim. Kaç para bir kurşun be? 2,5 euro. 7,5 7,5. Devam efendim. Orçun Celep ve arkadaşlarına, çalışanlara İsveç'te şaba. Seda ablamı kızdırmayın. Taner, Seda Sayan'ı çağırsaydın düğününe.

şerlendi. Günaydınlar Kırköy'den Sevinç Market. Sevinç şey meriçten bir şey dedi mi? Arabada bizi dinleyenlere şaba.

Şunun 2,5 milyon babaları gelsin. Günaydın Haşim abi, keyifler yerinde. Güzel şarkılar dinletiyorsun Yusuf, Faganacı Yusuf. Kral Efendi'den Faganacı Yusuf'a şaba. Kaç paraymış Seda ablam bilmiyorum ki kaç paraya. Kaça çıkıyor düğünlere, düğünlere çıkmaz gerçi canım. Ha, belli olmaz, bastır parayı derler ya. Hiç bilmiyorum vallahi. Almanya'dan Polatlı'ya ve Köln'e şaba. Kral Efendi'den Almanya'dan Ankara, Polatlı'ya ve Almanya'da. Köln Almanya'da mı? Yok. Yenice'de. Kardeşim günaydın, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Yoktun gene, birkaç gündür özledik. Memleketimden tüm İskeçe'ye selamlar Ömer. Ömer Londra değil, Londra'da değil, memlekette. Bizden de çok selamlar Ömer'in memlekete. Ne zaman bitiyor tatil Ömer?

gülme, bir şey söyleyeceğim. Vallahi Allah inandırsın, yemin ediyorum. Bak, o kadar sevimli bir köpek ki böyle. Al cebine koy, gezdir. Rolex. Yanıyorsun gene, yanıyorsun gene, gördüm. Palikar, θα ήθελα να βάλεις ένα τραγούδι, έχει τώρα για σένα μόνο. Μόνο για σένα, Ρετζέπ μας τώρα. Βασίλης Καράς, Παντελής, για σένα. Τι το Γιώργο Μαργαρίτη, ποιο θέλεις αγούρι, μια πες μου. Μαργαρίτης. Sedat ablacığım sağ olasın vallahi, Allah razı olsun senden, o güzel sesinle böyle bir işte gönüllerimizi böyle okşuyorsun gene, teşekkür ederim, sağ olasın, eyvallah. Çorum İsklip, Çorum. Ömer'im Çorum'da, çok çok selamlar Çorum'a. Google Earth'ten de göndermiş. Çorum. İskeçemizden, güzel İskeçemizden Çorumlu Ömer'e merhabalar. Güzel Çorum. Çorum nesiyle meşhur? Bilene bir güzel şarkı, istediği şarkıyı dinleteceğim. Hadi bakalım. Çorum nesiyle meşhur? Sen yazma Ömer, bekle azıcık. Παλικάρ μου, θα ήθελα να βάλεις ένα τραγούδι, ένας μάγκας από το Βοτανικό, αν μπορείς. Ένας μάγκας από το Βοτανικό, θέλω φίλο μου. Γεια σου ρε μάγκα. Ράι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι λάι. Vallahi getirmiş kadar oldun, sağ olasın. İlker'im hemen yazdı, leblebisiyle meşhurdur dedi. Çorum, bildi. Özgür de bildi, leblebi. Leblebi. Ömer kardeşim yazmış ki, memleketinde şimdi Çorum'da tatil yapıyor Ömer. Havalar da güzel. Özgür ve İlker yazabilirsin istediğiniz şarkılar. Evet, Çorum leblebisiyle meşhurdur ki Ömer kardeşim de onunla ilgileniyor, o işle ilgileniyor. Çıtır Gıda. Ömer ve Çıtır Gıda hem Çorum'da hem Londra'da. İş görüşmeleri de var mı bu arada? Arzu Hanım demen yazdı, leblebisiyle. Çorum leblebisiyle meşhur. İrfan Konde. Hay Allah'ım be ya. Güzel insan. Günaydın Haşim, iyisindir inşallah. Sana ve ekibine kolaylıklar dilerim. Memnun olmam arkadaşım gerçekten. Telefonu bırakıyorum, ta aşağı mahalleye gidiyorsun, hala orada bile duyuluyor İrfan Konde. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim hediye için. Çok güzel bir hediye getirdi İrfan Konde. Teşekkürler, Allah gönlüne göre versin İrfan'ım. Sağ olasın. Çok dankişön, çok efkarıştı, çok teşekkürler. Lay lay lay lay.

Çorum leblebisi. Oto elektrikçisi Elektronogaz Haftaki Newton yüksek müsaadenizle sponsorlarımı bir tanıtayım. Ahmet Sami Ustam, arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı tabii ki sizden. Usta hallediyor onları. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, mizan, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü. Elektrik, elektronik, yedek parçalar hepçeni bulabilirsiniz Ahmet Sami Ustam'da. Oto elektrik aksesuarları ustamız Ahmet'ten. Ahmet Ustam'ın dükkanı Thermayı Kuşti Soktoy Soktoy Vriyo'dan benzinci Haralan Bediz'in hemen yanında, Dipçazi'nde hemen. Yazıyor zaten oto elektrikçisi. Elektrologos Haftaki Newton Ahmet Sami diye. Aynen. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, oto elektrikçisi Ahmet Sami. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Cep telefonu 693-979-2743. Tabii ki de Arzu Hanım. Yeni mi bu da? Bu da AI mı? AI çaldığımız zaman özgür diyor. Bırakın şu AI'ları artık be diyor. Leblebi koydum tasa kız annem. Ahmet Kaya'yı da hazırlatacağız. Tamam. Teşekkür ederim İrfan. Sağ olasın. Kaçmadan görüşeceğiz gene bir kere, tamam. Kardeşim gene söylüyorum demiş Ömer Çorum'dan. Eğer İskeç'e gelecek falan varsa leblebilerini her zaman ne zaman istersen gönderirim. Göndermiş kadar oldum be Ömer'im, sağ olasın be. Allah razı olsun, sağ ol kardeşim. İşlerinde başarılar diliyorum. Göndermiş kadar oldum. Kavun, leblebi, ayran. İyi tatiller Ömer'im. Lay lay lay la la lay lay lay lay lay. Edirne'mize çok çok selamlar. Acıoğlu ihtiyacım var. Sanki daha güzel o. Evet, ihtiyacım var. Onu bayağı zamandan beri dinletmedik Özgür. Okey. Veli bari problem. Recep Usta. Dilediğiniz şarkıları dinletmeye gayret göstereceğiz efendim. Dur şimdi Stuttgart'a göndereyim bu güzel şarkıyı. Katalım sesi katefti ya ne? Topya sesi.

Kamos'tan gidin. Sıram'a gönderiyorum. İrfan Konde'ye gönderiyorum. Ömer'ime Çorum'a. Ankara Polatlı'ya gönderiyorum bu güzel şarkıyı. Stuttgart Recep Agam'a. Kamos'tan gidin refile. Kamos. Gönül pencereniz açık olsun bakalım.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteli

0: araçlarımızı inceleyebilirsiniz.
1: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

Az önceki leblebi bilen 3 tane dinleyicimin istediği şarkıları sırasıyla bir dinletelim. Onlardan ilki Murat Gil'in Damından Atlayamadım. Nereden atlayamadım?

Vay Ayhan Agacığım, ibret alem için güzel şarkı be. Vallahi güzel. Her güzel insan iyi değildir ama her iyi insan güzeldir diyorum Ayhan Agacığım. Katılıyor musun bu söylediğime? O bana göndermiş olduğun soruyu da kütüphaneye gidip araştıracağım. Bırak bende o. Sayfalarda, kitaplarda arayacağım bakalım ne manaya gelmiş bu soru veya. Einstein bile çözemez bunu. Vallahi billahi çözemez. Bakın burayı. Bulacağım ben onu. Sen sıkma onu, kolayını bulacağım ben. Hadi be coşkunum. Hadi be coşkun kaya ya.

Coşkun Kaya ustam demiş ki mutluluk 3 hecedir. He? Bekarlık. Aksini iddia eden evlidir, kulak asmayın. 3 hece indirdin yani mutluluğu. Mutlusun yani.

Çetin Mehmetoğlu, kolay gelsin Plastik Atrakis. Haşim günaydın, kahve saatimiz. Afiyet bal şeker olsun Çetin. Kolaylıklar diliyorum oradaki çalışan bütün arkadaşlara. Plastik Atrakis'e günaydınlar Kalimera. Çetin Mehmetoğlu.

Çok çok selamımı ilet Yavuz kardeşime. Anacığım dinliyormuş Haşim abi, bir selam yollarsa çok sevinirim vallahi Nevin Hanım. Sezer, Nevin Hanım'a mı selam gönderelim? Nevin Hanım, Sezer'den çok selamınız var. Nevin Hanım...

Kim Sezer ya? Lay lay lay lay. Oğlum Sezer yanlış yere göndermeyesin sen mesajı. Yardımcı lazım mı? Elime de her iş yakışıyor vallahi billahi. Sen daha o fotoğrafı silmemişsin be Coşkun. Anne dedim arkaya gör bunları gör. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Yedi bela çaldı ki onu. Neymiş o soru yaz bana dedi. Ayhan Agam gönderdi. Sana da bir sorayım bakayım. Sen biraz ilgileniyorsun bu işlerle. Göndereceğim şimdi abi birazdan. Burada sanadan Ayhan Agam sordu. Şimdi dedi evirdim çevirdim dedi. Bulamadım bu sorunun cevabını dedi. Kalimera dedi marke. Ya yazdı be neyse be yazdı be aklına geldi be artık. Çok balık çok çok balık. Koca koca. Gulem arriba gulem arriba. Çok gulem arriba. İma arriba ima. Baba günaydın bakalım. Vistolida altın değerinde bir sıvı efendim. Zeytinyağısı gerçekten mükemmel tadıyla, kokusuyla, lezzetiyle, çok çok uygun fiyatlarıyla yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı satışları Yalımlı'da ve Almanya'da. İletişim bilgilerini veriyorum. Almanya için www.vistolida.de Deutschland. Ya Arbeit, Deutschland. Instagram'da Vistolida Olive Oil olarak. Online shop da var. Vistolida Olive Oil. Almanya için bütün bilgileri bulabilirsiniz. Yalınla'da Eletrovio Vistolida Olive Oil. Alın efendim. Bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. Dilerseniz 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde sizin istediğiniz anda da hemen onları dolduruyorlar. Vistolida'da Mert kardeşim. Yalınlı Koptero'da 698 7451 656 693 31 60 160 Vistolida. Vistolida soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilere önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diler. Bu arada maşallah diyeyim zeytinlere bakıyorsunuz görüyorsunuz hepiniz gözlemliyorsunuzdur. Çok çiçek var bu sene yine zeytinlerde. İnşallah böyle tabii hepsini tutamıyor zeytin ağacı o çiçeklerin de. Yine bu sene bereketli olur hepimiz için. İnşallah diyelim. Soruyu alalım dayı duyamadım. Soruyu soramam gönderebilirim Esat tamam mı? Lay lay lay lay lay lay lay lay. Hemen gönderiyorum şarkı arasında.

Volkan Akacığım, bunu buldum ama bu değil. Bu biraz Anadolu rock. Biraz değil, baya baya Anadolu rock tarzında söylenmiş. Bedirhan Koç'tan bulamadım. Bir daha bir bak gönder. Bunu da bir dinleyelim.

0: Hanım.
1: Pardon be yav. Nevin Hanımcığım. Pardon, ben yanlış yapmışım. Sizlerin annesi. Nevin Hanım, ellerinizden saygıyla öpüyorum. Çok çok selamlar. Güzel İskeçemizden. Ne kadar güzel bir insan yetiştirmişsiniz böyle. Tebrik ederim. Sezer kardeşimi.

klip aynen o şekilde bitiyor. Peace at home, peace in the world. Yurtta sulh, cihanda sulh. Klibi mutlaka izleyin. Mutlaka. Gönül pencereniz açık olsun canlar. Allah gönlünüze göre versin. Lay lay lay. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun inşallah. Dinlemeyen de

Günaydın Aşım Agam. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Berket Çilingir. Herkes çıkları güzel bir Haziran ayı dilerim. Bizler birer kurt balasıyız. Niye eklemiş Berket Çilingir? Berket bir güldün. Kıtelin bütün pulmanları gülmeye başladı bu oğlum. Ne kadar pozitif bir insansın sen böyle. Sen mi geçtin çiçek tarlasından?

güldün, bizi başa döndürdün. Bir güldünüz, ne güzel. Ne kadar da güzel oldu değil mi? Gülmek sadakaların en güzeliymiş. Hem de bedava. Çok güzel ama gerçekten böyle tam yerine oturan bir paylaşım yapmış Ömer kardeşim Çorlu'da. Yaşar Kemal. Demiş ki Yaşar Kemal, yüreği alıp sattı insanoğlu. Yürek yüreklikten çıktı. Aşkı, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barışı, arkadaşlığı, kandaki sıcaklığı, güzelliği alıp sattı insanoğlu. İnsanoğlu insanlıktan çıktı. Yaşar Kemal demiş. Eyvallah Ömer'im.

insanlar diyor ki bahçe biziz, gül bizdedir. Zarar görsek de bizden zarar gelmez kimseye. Güle bakınca dikenleri görenlerden diç değiliz. Karaçalı görsek çiçek açmamış dallar deriz. Bundandır kötüyü iyiden ayırt

şirket dostuna demiş ki, mükemmel söylemiş Yaşar Kemal, dikene değil güle bakarız, kötüye değil güzele bakarız. Çünkü kötü bakmayı bilmeyiz, o yüzdendir ayırt edemeyişimiz. Eyvallah canım.

Beni görüp de yönün öte döndürme. Yine gitmez meylim, sendedir sende. Yıkıp hilal kaşlarını yere indirme. Günah sende değil ha, bendedir bende. Sensiz çıkıp yaylaları yaylayamam. Engeller içinde sırrın söyleyemem. Çok günah işledim, inkar eylemem. Nice beyler ile gezdin yoruldun. Kan bulanık aktın duruldun. Sencileğin çok güzele sarıldın. Dahi sevgin candadır canda. Bir sultan abdalım böyle deyiptir. Aşıklar güzeli seve geliptir. Bir güzel sevmeyle kanlı mı olunur? Kellem terkidedir, yandadır yanda. Beni görüp yönünü öte döndürme. Yine gitmez meylim, sendedir sende.

sonuna kadar katılıyorum. Berket'im yine göndermiş. Geçenlerde bir söz okudum dayı dedi. Belki de yanlış çağın doğru insanlarıyız. Zor zamanların doğru insanları mı desek? Çok doğru bir sözmüş Berket. Eyvallah.

Ayhan Agam o kadar içten sormuş ki gerçekten diyor Yaşar Kemal bunu söylemiş mi? Doğru mu söylemiş? Söylemiş dayı. Yaşar Kemal söyler o Çukurova'nın destanı. O bir destan. Yüreği alıp sattı insanoğlu. Yürek yüreklikten çıktı. Aşkı, sevgiyi, dostluğu, kardeşliği, barışı, arkadaşlığı, kandaki sıcaklığı, güzelliği alıp sattı insanoğlu. İnsanoğlu insanlıktan çıktı demiş Yaşar Kemal Ayhan Agam. Ya.

Yaşar Kemal'den sonra Aykan Agam Nazım Hikmet Ran biliyor musun ne demiş? Çok değil. Bir sesini göresim geldi, bir de gülüşünden öpesim. Çok değil. Bir yüzünü sevesim geldi, bir de seni verene ölesim.

Şevket, bir Çin atasözü geldi, bir dinlesene. Çarpık ağaç hayatını yaşar, doğru ağaç ise tahtaya dönüştürülür dedi. Katılır mısın?

Komşum Recep dayım güzel bir türkü gönderdim bile. Gurbette olan dinleyicilerimiz için olsun. Ankara'dan ta Almanya'ya kadar, Avusturya, Hollanda'ya. Dünyanın neresinde bizi dinliyorsanız sizler için olsun bakalım. Recep dayı hazır mı? Aç bakalım radyonun sesini.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
3: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
4: Hayal kurmayı bırak. Hemen Birikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
5: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
4: Birikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
5: Yepyeni, rüya gibi mekan Birikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
4: Adres İron 109. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Birikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Birikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz

Μάστορας Ρετζέπ, έτοιμο. Έτοιμο σε λέω. Το τραγούδι έτοιμο. Bayram'da hediyelerini, tişörtlerini kazananlar gidip Bobo'dan alabilirler. Oradan iki tişört bana large, hayır geleceğim ben alacağım. Hem yakından görüşelim Bobo'cum. Yarın geleceğim kısmetse oradan iki tane tişört ayır bana, tamam mı? Hadi palikarmış my friend. Günaydın Aşma, yayınlar herkese selamlar. Bugün biraz geç kaldık, iş vardı. Sen söyle bakalım Sinol'a kaç buluş verdik? Sinol'a 5 tane verdik. 2 tane de ben alacağım, 7 tane. Acele etme, onları böyle programlarda vereceğiz. Önümüzdeki hafta vereceğiz. Sen gerçekten bugün geç kaldın Seydan. Toşta gidin Bobo Seydan İdris, Peleketi Bekirli'de. Adresi Peleketi Rodopis Bekirli. Ciğer şişi bir deney mutlaka. Siparişe göre kokoreç verebilirsiniz. Oğlak kuzu çevirme, mangalda ızgara, pirzola, köfte, tavuk çevirme. Efendim mangal başı lezzetler. Mangalın başında duruyor Bobo. Usta adam be ya. Lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Dosteki Tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de. 2-534-031-202 2541'e gitti aklım Seydan. 698-75-96-105. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan Bobo'da efendim. Toplamda 7 tane tişörtleri gidip Seydan İdris Bobo'dan alacaksınız. Benim tişörtüm nerede? Yaza gelirsen alırsın. Gideceğim Bekirli'ye, Bobo'nun dükkanında bandera 7 bela. Kazandım diyeceksin tişört. Sen ne giyiyordun? Ekstra ekstra large mı? Ne giyiyordun oğlum sen? Bobo Tostek'in Bobo Seydan İdris, mutlaka gidin. Güler yüzlü hizmeti, tertemiz dükkanı, çok kocaman televizyonuyla Dünya Kupası maçlarını da izleyebilirsiniz. FIFA 2026. Yanayım ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Bobo yedi bela diyor ki ben de giyeyim diyor Tostek'i tu Bobo'yu. İngiltere'de reklam yapayım onu. Senin o tişörtü kazanman lazım. Öyle yok. Bedavadan tişört. Ya panter. €500 mu? Mesela ben 400 biliyorum. Taner 500 euroya mı kesmişti o nişan makası? Haydi gene. Bu arada Almanya'da Perşembe günü gene tatil. Ciddi mi söylüyorsun Taner? Sonra diyorlar ki Yunanistan'da tatil çokmuş. Ya kardeşim siz geçen pazartesi kapalı değil miydiniz? Bu Perşembe gene ne tatili var? Allah'ım ya. Dünya Kupası'na mı hazırlanacak Almanya baya? Bu ne baya? Zaten Yunanistan'da çok tatil oluyormuş ama ne alaka? Efendim şöyle bir Nedim. Rumeli Orhan Kemal geliyor. Taner Akin'in dükkanına. Dükkanına demişim, düğününe. Tosteki Tu Bobo Seydan İdris'de kaldı aklım. Dur. Efendim gelin çıkarken 7 tane davul zurna var. Akşam ondan sonra DJ partiye gelecek. Gelin damat salona gelirken de özel kemancı. Bunlar Taner'in düğününde kısmet. Allah'ın izniyle inşallah Nisan 2027. 1 Nisan'dan be Taner, şaka yapmıyorsam sen bize bayağı. 7 tane davul zurna. 40'lar'dan mı buldun oğlum davul zurnaları? Nereden buldun? 40'larda çalıyor ya davul zurnalar. 40 tane davul, 40 tane zurna. Bir kere raz geldim. Gümrükten geçtiğiniz gibi, Edirne tarafına geçtiğiniz gibi yemin ederim gümrükten duyuluyordu. Bir yayılmışlar oraya Edirne'nin sokaklarına. Gerçekten de bak 40 tane davul, 40 tane zurna. Ama hepsi eş zamanlı vuruyorlar, eş zamanlı öttürüyorlar o zurnaları. Kırkpınar'da, yağlı güreşlerde. Oldu mu Kırkpınar yağlı güreşleri bayağı?

0: Ben small giyiyorum, large giymiyorum. Sen mi? Ekstra ekstra large giymiyorsun sen. Ne şanssız damatlar var. Bu ne be ya? 7 davul, 7 zurna. Maşallah demiş halam.
1: Tabii maşallah.
0: Seviyor adam, hala seviyor. Taner'i kızdırmayın. 10 davul 10 zurna yapar. Vallahi bak. Yemek ne var? Taner, yemekleri söylemedin mi oğlum? Hadi davullar, zurnalar, kemanlar, DJ'ler maşallah. 40 gün 40 gece düğün mü yapacağız? Voryoplast Barış, kolay gelsin. Efendim, Voryoplast artık yeni yerinde Kimmerya'da Koyunköy'ünde. Tam 17 senelik tecrübeleri var. Hayatınızı kolaylaştıran çözümleriyle gerçekten de şimdi size çok daha yakın, çok daha kolay bir yerde. Koyunköy'de Karahasan Et Marketi'nin hemen yan cihazında. Zaten yeni tabelalarında aslar orada görüyorsunuz. Voryoplast yazıyor. Hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri, trapezon mandilolar. Yaz sezonu için her çeşit boy ve renklerde ve modern bir şekilde plastik masa, sandalye ve taburelerde yine Voryoplast'ta. Instagram'da da Voryoplast Cash and Carry olarak görsel olarak bütün ürünlerini görebilirsiniz. Dükkanın önünde park yeri de var. Rahat bir şekilde park ediyorsunuz. Arabanızı, motorunuzu girip içeride depoda, dükkanda olan bütün ürünleri görebilirsiniz. Orada arkadaşlar size hemen yardımcı olacaklar. Voryoplast Koyunköy'ünde yeni yerinde. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleriyle, hepsi ve daha fazlası profesyonel anlayış ve çok uygun fiyatlarıyla. Voryoplast Koyunköy'de yeni yerinde.

güzel söylemiş Cemal Süreyya. Böyle katılıyorsunuz ya şiirlerinize falan, çok hoşuma gidiyor gerçekten. Müsait zamanın olduğunda uğrayıver yüreğime azıcık. Bir ara uzun uzun sev beni. Gelmesen de olur. Malum hayat işte be ya. Herkesin aşkı başından aşkın. Ama sen gel arada olur mu demiş Cemal Süreyya. Ne kadar güzel söylemiş ya.

0: yüzünüz işinizde, kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Gözünüz her zaman işinizde olsun efendim. Kulağınız bizde de olsa böyle arada iyi olur. Sohbet ederiz, konuşuruz. Tabii ki de Haşim abim BMW tayfasından Taner abimiz olur da biz davete icabet etmez miyiz? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum demiş Nedim. Yalnız nişanda o makas olay o derece ses getirdiyse düğünde o kadar çok ünlüyle ne olur düşünmek dahi istemiyorum demiş Nedim. Vallahi ben de bilmiyorum. Taner abim.

ayarlamaya çalışıyor onları. Hele ki Seda abla. Yok, Seda abla şakaydı bu oğlum. Çok dikkat etmek lazım. Malum o ara ara tutuşup duruyor. Onun belinde makine de var ara. Maazallah salonu da yakar. Tehlikeli ve çifteti. Çifteli o. Ablamız çifteli. Seda gelmeyecek değil mi Seda Sayan? Taner. Çifteli karı baya. Manyak karı.

dinledin. Hiç ses çıkarma. Taner şöyle demiş, aramızda kalsın aman diyeyim, Seda'yı falan karıştırmayalım, duyarlar şimdi kız tarafından, Allah muhafaza onu da isterler dedi. Bak Nedim, sakın kardeşim, Seda Meda yap, e-mail bir şey yazmayasın, yakarız Taner'i vallahi billahi. Kız tarafı duyarsa der Seda'yı getirin, Seda'yı olmazsa Bülent ablamı getirin der, aman aman BMW'ler yetmez Nedim. Nedim aramızda oğlum, Taner burada, İsmail.

olmadı o şey olmazsa Taner, Paula ablanı getiririz derlerse, sorularsa kız tarafından. Ne oldu bizim Seda abla sarışın falandı. Siyahya boyadık saçları da. Paula da iyidir ha. O da manyak manyak ama iyi yani. Seni zor durumda bırakmayız. Ayarlayacağız bir şeyler Nedim'le Taner. Afu mila meydi gulos. Tille me torar palikariye. Kalimera. Sezer tamam mı şarkılar?

Arzu Hanım ekleme yapmış. Vallahi Allah evlendirecek olan tüm annelere babalara güç kuvvet versin. Amin Arzu Hanım. Amin. İnşallah. Ne bu be? Bülent Ersoylar, Seda Sayanlar. Şimdiki düğünler böyle mi oluyor?

Zaten Utku da geldi. Yırtı Utku. Utku Puşay Gurme işi. Lütfü oğlu Utku. Radyoların yeni sesi. Sarı mikrofona benden sonra fısıldayacak olan adam. Utku. Hoş geldin Utku. Oğlum herkes seni soruyor Utku nerede diye. 7 cihan dolandım 8'inde seni sordular. Utku nerede dediler Utku. Kamuş.

0: Δώσε πόνο παλικάρι.
1: Γαμός,
0: γαμός
1: για σένα.
0: Χορτένε δεν παχαίνει. Άγγιση λόγω,
1: γαμός, γαμός.
0: Μπομπο μπέα, δεν χείλεται.
1: Γίνεται γαμός.
0: Χαμός, χαμός. Taner, Nedim kardeşim diyor ki o iş bizde. Taner abim sen hiç sıkma canını. BMW'yi bize ver, gerisi kolay. Alacağız BMW'yi. Yazın bir gün geleceğim geri demiş Utku'yu bekleyen arkadaşlar. Tamam da Utku'cum, konuşuruz onu. Mikrofonları boş bırakmama yani. Bırakmayalım yani Utku, ondan diyorum. Sakın gülme. Niye? Ha?

Abi bunu okuyayım mı okumayayım mı? İmartum dedim, İmartum. Ne bileyim öyle yazmışsın, gülme deyince gülünmeyecek gibi değil ki.

Utku kardeşim demiş ki bütün dinleyenler aşama bizden demiş. Eyvallah Utkucuğum. Almanya'nın Bavyera eyaletinde sınır kapısına yapılan kontrolde bir otomobilin bagajında ayakları bağlı halde taşınan bir koyun bulunmuş. Çevirmeye bulmaya gidiyor koyun. Trakyalı onlar be ya. Yusuf Aga. Başka türlü deneksi gitti hafta o.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berling ve Hotex marka boyalarla mekanlarınıza yenilik katıyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında. Telefon 25410-31815. Cep 693-67-38-490.
5: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
8: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
5: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
8: Sobacı Binbaşı Emin. Yıllardır güvenle. Adres Panayi Şaldari 4446. Telefon 25410-21-831. Santi.
9: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
10: Kotapliktiko.
9: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
10: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
9: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
10: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
9: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25410-77066.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.

0: Evet, o kitap.
1: Dur bakayım.
0: Evet. O kitap gagavuzlarla alakalı bir kitap, evet. Çiçeklerini beğendiniz mi? Güzel mi çiçekler? Bahçenin çiçekleri. Ne kadar güzel çiçekler var. Çiçekler güzeldir. Başla güne bizimle, enerji gelsin hepimize. Yavaş yavaş Sezer kaçayım. Sezer diyeceğim, başlayacağım senin kındamını. Tövbe. Abla valla kurtarmaz bak. Alektor 1 ve 2 kafe pişto polio top Ali Rıdvan. Efendim, Rıdvan kardeşimizin Gökçeler'deki Alektor 1 dükkanının yanında. O hemen dibinde zaten yan yana o dükkanlar. O dükkanda tavuk ve piliç ürünlerini çiğ olarak alabilirsiniz. Ondan sonra Alektor 1'e gelip orada kömür ateşine mangalda pişirebilirsiniz. Kanat ızgara, tavuk but, kota pirzola, tavuk büfteği kemiklerinden çıkartılıp fırında patates ve pilav ile hazırlanmış ve servis edilen bütün tavuk, tavuk şiş, göğüs rolo, tavuk köz, odun kömüründe hazırlanıyor hepsi. Top Ali Rıdvan. Diğer dükkanı İskeç'imizde Alektor 2 Zuagora 83'teki dükkanda bütün tavuk, rolo tavuk, tavuk çorbası, köfteler, pirzolar, mezeler ve kumpir de bulabilirsiniz. Top Ali Rıdvan'da gerçekten lezzetli ürünleriyle hizmetinizde. İskeç'te pazar günleri kapalı, Gökçeler asfalt boyu, salı günleri yani bugün kapalı. Siparişlerinizi eFoodbox'tan da yapabilirsiniz. Facebook'ta Alektor 2 Xanthi, Instagram'da Alektor 2019 olarak takip edin. Çok teşekkür ediyorum Top Ali Rıdvan'a programımıza yaptığı katkılardan dolayı, bizlerle birlikte çalışmayı seçtiği için. Çok kitos. Arigato gozaimasu. Cesur'u arayacağım ben seni.

Hüseyin Mümün günaydın Aşım abim. Kolay gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim Hüseyin Mümün. Size de kolay gelsin. Nasıl geçti bayram Hüseyin Mümün? İşleriniz bayram iyi geçti mi? 2 Haziran itibariyle yaza girmiş bulunuyoruz. Güzel bir yaz olsun hepiniz için. Dilek Hasan Halal hanımefendi demiş ki İzmir'den. Rumca şarkılar bugün harika. Güzel olan sizsiniz efendim. Teşekkür ederim. Recep patron da burada izin vermezse Stuttgart'a geleceğim, tamam mı? Ne yapacağım? Kavala Stuttgart arası kaç, ne kadar yani? Bir saat falan. Ne yapayım? Bir saat demişim bak. Mehmet Ali Birant abim bilse o Nedim de bilir. Bizim Kavala'dan, Sarışaban'dan Stuttgart'a doğru uçak var mı? Bir Recep Aga'ya gideyim. Cumartesi pazar yardım edeyim azıcık ona. Bana bir DJ lazım dedi. Cumartesi pazar dedim. Kaç para? Çok para dedi. Ne kadar istersin dedi. Wow. Düğünlere DJ gelebilir. Yeni iş alanları açıyoruz Recep. Cumartesi pazar Almanya'da düğünlerde çalıyoruz. Milleti sayısı acık. Dur. Şaşkın. Şey bir mümün kaportacımız Lamarina Zaftoki Niton kaporta işi ustalık işidir ki uzun yılların deneyim ve tecrübesiyle profesyonel işlere imzasını atıyor. Ustamız şey bir mümün Görçeler asfalt boyunda. Kaliteyi ve ustalığı uzakta aramayın. Her türlü sigorta şirketleriyle işbirliği, araç farlarının parlatılması, temizliği, tavan döşeme, çizik ve hasarlı yerlerin tamiri, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, uygun fiyatları ile kaporta işleri. Yani Lamarina onarım ve düzeltme şeyi mi mümin ustam kaportacımız Gökçeler'de. Dükkan telefon 2541-032-992-693-2313-208 telefon numaraları. Ayrıca dizel araçlarda egzoz tıkanmasından kaynaklı arızaların giderilmesi, temizliği ve bilgisayarıyla programlanması da yine Şeyh Mümin Usta'mda. Raportajımız. Şeyh Usta kolay gele. Hala iyi günler. Asfalt boyunda kalıyorum. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filotiz asfalt boyu Gökçeler'de yine uzun yıllardan beri olduğu gibi işlerinin başında arkadaşlar. Uygun fiyatları, kaliteli hizmeti, profesyonel işleri, dayanıklı inşaat ve yapı malzemeleri. Filyotis Gökçeler asfalt boyunda. Çok çeşit boyalar var. Çok çeşit marka boyalar var. İstediğiniz boyaları bulabilirsiniz. Hatta son teknoloji makineleriyle sizin belirlediğiniz ya da hoşunuza giden renkleri de anında hazırlıyorlar. Ömer Sezer, Çiler Osman, Filyotis. Kolaylıklar diliyoruz kendilerine de. Kalayım bakayım Gökçeler'de, kalayım orada.

Gökçelere çok teşekkür ederim. Oradaki bütün esnafa kolay gelsin. İş birlikleri için işte onlardan bir tanesi de Can Fotoğrafçılık, Can Fotoğrafı ve Can Wedding Fotoğrafı. Son teknoloji fotoğraf makineleri, son teknoloji videolar ve yine son teknoloji drone ile benzersiz çekimler yakalıyor. Benzersiz fotoğraflar yakalıyor. Can Fotoğrafçılık, yurt içi ve yurt dışı çekimleri, portre çekimleri, stüdyo veya iç veya dış mekanlarda çift, hamilelik, aile, video ve fotoğraf çekimleri yine Can Fotoğrafçılık'ta. Nişan ve düğün çekimleri, kusursuz kareler, doğal ortam veya stüdyo çekimleri. Şimdiden önümüzdeki sezon içinde randevularınızı alabilirsiniz. Konuşun Can Fotoğrafçılık'la Can ile. 693-4933-967. Detaylı bilgileri tabii ki Instagram'daki sayfalarında da takip edebilirsiniz. Arayı bulabilirsiniz. Can Keoğlu, cn.wedding.fotografi. Gökçeler Asfalt Boy Eczanenin yanından girişi.

0: de la mañana.
1: Una de la mañana. Lianta. Buenos días.
2: Me gusta el reggae, me gustas tú.
1: Hayır, hiç enerji içeceği içmiyorum. Zaten bana enerji içeceğinden gelme. Kahve getir, bin kat daha güzel benim için. Enerji içeceklerini de içmeyin bu arada. Yani ciddi ciddi söylüyorum. Onların çok büyük sıkıntıları var. Gerçekten var. Ve Ozan'ım geldi Bremenhaven'den. Bremenhaven havalimanına in diyor Ozan. Orada da mı havalimanı var ve Almanya'da? Anladığım kadarıyla Almanya'nın her şehrinde bir havalimanı var mı? Küçük veya büyük bir şekilde yani. Hayır, enerji içeceği içmiyorum. Çok teşekkür ederim. Meyve suyu getir, vitamin. Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi'ni de aldı. Ben Arsenal'in almasını istiyordum. Yani çok büyük süper bir maç olmadı da. Vay, öyle penaltı mı kullanılır Yasin ya? İki tane penaltıyı kaçırdı ya Arsenal. Bak, Galatasaray ile oynadıkları dönemde UEFA Kupası'nda öyle kaçırmışlar. Penaltıları dışarı vurmuşlardı. Demek ki ne oluyor? 30 senede beri Arsenal penaltı kullanmasını öğrenememiş mi? Kurtarırsa dükkan senin. Koskoca Arsenal. Baktın mı maça?

Kanal efendim, ben şu anda arabasında beni dinleyen Bora kardeşim. Şaba. Şaşırdım be. Ayhan Agam şaşırttırıyor benim. Kremastiden Ayhan Agam. Yürü be Boracım, kim tutar seni?

0: Escucha.
1: Zaten 10 havalimanı sadece Hamburg, Bremen, Düsseldorf bizim burada bildiğim kadarıyla. Başka yerlerde de var. Küçük onlar oğlum. Selamlar güzel kardeşim, bizi unutma. Tanıyoruz sıranla plakanın üstünde İskeçe'deyiz. Tapanca İsmail Molla ve Sıracın Fahri, kolay gelsin. Oğlum yaslana sen, sabahtan beri dinliyor seni diye. Ne vereyim, hangi şarkıyı dinletin dostlarıma bakayım. Söyle bakayım Tapanca İsmail'im, söyle canım. La la la la la. Mücevherat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Edirne'nin en nadide altın ve pırlantaları Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile Edirne'de. Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında. Edirne'ye gittiniz de bir uğrayın. Kuyumcu dükkanı ve Sinan Pırlanta, Mücevherat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta, Aykut Saygun Bey, Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında tabii ki. Sosyal medyada da Mücevherat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta olarak bulabilirsiniz.

0: ustasın.
1: Hemen şarkıyı hazırlattım İsmail Bey. Hangisini? Sıcak yanıyoruz. Kara gözlümü dinleteyim, o da güzel. İsmail Molla ve sıracıma gelsin bakalım. Kolaylıklar diliyorum. Allah işinizde kolaylık versin. Allah gönlünüze göre versin efendim.

0: Yar. Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
3: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
3: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

Üstü kardeş sırada cappuccino var. Sezer dedi, abi dedi, bir cappuccino içebilir miyiz dedi. Dedim içeriz be Sezer'im, ne olmasın bu saatte cappuccino. Sabah içtik ya, bir kahve alsın be abi dedi. Bir tane daha içebiliriz dedi. Hiç yadırgamayız, alıştık artık sana diyor Sezer. Yapma be oğlum.

Nikos Makropoulos Kumando şarkısını Karadağ'daki arkadaşlara gelsin. Onu da hazırlatırız Yılmaz'ım. Bu bana gönderdiğin videolar orada Karadağ'da böyle bunlarla geziliyor mu? Yani öyle bir şeyse gerçekten çok güzel yapmışlar. Bizim buradaki Balkanlara da yapılır onlar be Yılmaz. Yani bu bir tür böyle böyle küçük tren, buna biniyorsun böyle gezdiriyor mu oraları, o yerleri? Çok ilginç geldi bana da, ondan söyleyeyim Yılmaz. Ve bayağı da güzel yapmış adamlar ha. Yavaşça yavaşça böyle dağları Balkanları geziyorsun. Karadağ'da bu yani. Kaç kişilik o trencikler öyle bayağı? Sağ ol Yusuf'um, gel.

O bölgenin adı nasıl? Yılmaz Karadağ'da o köy mü yoksa bir kasabanın dışı mı? Gerçekten bizim Balı Rodop dağları gibi ya oraları. Güzelmiş. Karadağ'a gidip gezilecek yerlerden bir tanesi. Öyle mi Yılmaz? Çünkü arkadaş Karadağ'da çalışıyor. Yılmaz, ima, riba, riba. Riba, ima.

Karadağ'ın Kotor bölgesiymiş. Öylemiş bölgenin ismi. Küçük o çarpışan taksi şirketleri var ya, Luna Parklar'dan öyle biniyorsunuz efendim. Üzerinde böyle yaylı bir... Yaylı. Böyle adamlar teleferik sistemine benzetir bir şekilde yapmışlar. Güzel. Vallahi beğendim. Haşim beğendi bunu. Kol kuparı Yılmaz, kol kuparı. Raylı sistemden yapmışlar. Yaylı değil. Cahil Haşim. Cühela. Sezar, şarkıda Cappuccino ismi geçiyor da Cappuccino kahve yaparken pek görmedim. Çilek milek falan var. Ne oluyoruz lan? Sesli mesajlara programdan sonra bakalım mı? Sezer demiş 23 dakika ne duracağım ben, kapa kaç demiş.

Saydoğlu Günay'ımız. Kolay gelsin Günay'ın. Saydoğlu Günay 15 kilogramlık ekolojik boyaları 35 euro efendim. Sabah 6'dan öğlen 4'e kadar, yazın öğlen 5'e kadar. Açık, öğlenden kapatmıyor. Panagi Çaldar 124 İskeçemiz'de, Xante'de, ergaliye.kromata.gr olarak da www sayfasında bulabilirsiniz. Kat markasının ve diğer makinelerin hepsinin bütün parçaları, bütün markaları var. Aynı zamanda yedek parçaları da var. Özellikle Kat markasının tabii ki de. Artı Drostik markası da çalışıyor. Sigma fayans kesme makinelerinin her çeşidi, en küçüğünden en büyüğüne kadar Saydoğlu Günay'da. Ya Kromata, Siderika, Hidravlika, Agrotika, Yaolistiz, Dulyas, Pragmata, Saydoğlu Günay'da. Pelachrom boyalarla ve çok çeşit boyalarla da çalışıyor Saydoğlu Günay. For all kinds of work. İş kıyafetleri, iş ayakkabıları, fırçalar, işleriniz için el aletleri, el arabaları. Hep çenden var Saydoğlu Günay'da. Ve Günay orada. Altın kalbi bir kardeşimiz. Bobo. Oo, teleferik 20 euro, tren 10 euro, toplam 30 euro. 30 euro böyle bir 40 dakika, 1 saat gezinti var mı Yılmaz? Hayalinizde canlandırın böyle adamlar Balkanlarda yamaçlara böyle o tren olayını, raylı sistemi kurmuşlar. İsveç'te vardı galiba böyle bir şey Yılmaz değil mi orada? Tek kişilik böyle biniyorsunuz efendim, çarpışan taksiciklerdeki arabalar gibi, aynen öyle. Karabağ'a gönderiyorum. Nikos Makropoulos istedi Karabağ'da çalışan arkadaşlar Kumando şarkısını. Ondan sonra Yusuf'un istediği şarkıyı da göndereceğiz. Yusuf, hazır mısın? Kapuçinoları içildi. Öğlenin dinlenmedeyiz.

ζωή μου κάνω μόνο εγώ κουμάντο. Σε başkalarının sizi ne yapmanız gerektiğini söylemesi hoşunuza gidiyor mu? Yoksa yani büyüklerin aklından yararlanalım diye. Akıllı insan kendi aklını kullanan insandır. Daha çok akıllı insan da başkalarının aklını kullanan insandır. Şarkıda diyor yani ben kendi hayatıma kendim yön veririm gibilerinden. Başkalarının kendi hayatınıza karışması hoşunuza gidiyor mu? Sever misiniz? Mesela en yakın çevrenizi diyeyim veya arkadaşlarınız veya kayınvalideniz veya çok sevdiğiniz bir dostunuz. Şimdi de Yusuf kardeşim istedi şarkıyı göndereyim. Onlar ağır şartlarda çalışıyorlar. O faganalar, o efendim kazma işleri falan, toz, çamur, yağmur, çamur demeden Ferdi Tayfur'a aklıma geldi. Yusuf şarkıyı gönderdim. Aç bakalım o faganın sesini azıcık bayağı. Radyoda faganası, radyonun içinde fagana. Faganın içinde radyo var. Nereden aklına geldi oğlum bu şarkı senin? Bayağı eski bir şarkı bu.

Lan Yusuf, bu güzel seçim için tebrik ederim seni gerçekten. Bravo. Bir de Cem Baba dinleyelim mi bu saatte? Gider değil mi? Gider vallahi. Hadi bakalım.

Yusuf yazmış, psikolog musun abi? Yok oğlum, radyologuz, radyolog. Ne psikoloğu abi? Bizim psikoloğa ihtiyacımız var. Doktor Meltem Kırcalı'ya gideceğiz yakında zaten. Gidişat o yönde. Yusuf aga,

Onlar Anadolu Rock'un efsane isimleri değil mi Yusuf kardeşim? Eyvallah. Bir tane daha dinletiyorum. Ondan sonra bir buçuk reklamlarına gidelim bakalım. Sizler için söylüyoruz. Her zaman söylediğim gibi gönül pencereniz açık olsun efendim.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 25 41 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Bakalım yavaş yavaş ya Sezer. Bir iki şarkı daha geldi, onları bugün yetiştiremeyiz herhalde. Yarın dinletiriz onları. Mümkünse, olur mu? Ot elektrikçisi, elektrologu, haftaki üreten Ahmet Sami Ustam. Ahmet Sami Ustam. Termayı kuştu, soktör soktömürü, benzinci alalım bir dizin yanında yeni açtı mekanını. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden diyor Ahmet Sami. Bastoras. Yazdım Şaban, ben yazdım, yağdırdım ona gruptan. O çok bilmeye başladı ama dur bakalım, çekeceğim onu kulağına. Onu da UNESCO Dünya Mirası geçici listesine yazdıracağız galiba, öyle gibime geliyor. Ot Elektrik'te son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakım servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvalarının klima sıvılarının kontrolü, elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto elektrik aksesuarları, termayı kuştu soktan vuruyor. Benzinci aramızın yanında Sami Ustam'da. Ahmet Sami. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, ot elektrikçisi Ahmet Sami. Lay lay lay lay. Üskeçe bizden Bekirli'ye kadar uzanıyorum. Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Belegeti Bekirli'de. Yemekler ve Euro döner ustasından Seydan İdris Usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetler. Yusuf kaçıyorum yavaşça yavaşça. Var mı diyeceğim bir şey, toparlayalım mı? Dünya Kupası falan filan. Var mı bir şeyler ekleyeceğim? Efendim, Tosteki Tu Bobo Seydan İdris'i. Instagram'da da yine Tosteki Tu Bobo olarak bulabilirsiniz. Ciğer şiş ekledim menüsüne, mutlaka deneyin. Amin kardeşim, cümlemizi Allah'a emanet olalım. Mangalbaşı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektika, iştah açıcı mezeler, burgerler, sandviçler ve çok çeşitli içecekler. geniş menüsüyle Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Your friend and my friend. La la la la la. 2534-031-202 cep telefonu 698-75-96-105. Siparişlerinize göre kokoreç, oğlak, kuzu çevirme, mangalda, ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliçler. Tosteki tu Bobo Seydan İdris'de.

0: Όλοι μαζί.
1: Μόνο τον εαυτό σου.
0: Cem Cüneyt'e hepinize efendim çok teşekkür ederim. Dinlediğiniz için sağ olun, var olun. Sponsorlarıma çok teşekkürler. Kocaman alkışlar. Önce dinleyicimize, sonra sponsorlara tabii ki de. Yarın görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu kadar basit. Hadi kaçayım mı yavaş? Kaç. Gideyim mi yavaş? Gideyim bak. Tamam. Bas kopçaya. Bassana oğlum. Kaçayım ben değil mi yavaş? Hadi kaçtım ben. Hadi bay bay. Hadi tamam.

Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Aracınızla ilgili doğru kararı vermek güven ister. All Cars 16 yıldır bu güveni sağlamaya devam ediyor. Özenle seçilmiş ithal araçlar, profesyonel satış hizmeti ve avantajlı araç takası seçenekleriyle. Hepsi tek bir çatı altında. Her araç detaylı teknik kontrollerden geçirilir. Tüm belgeleri eksiksiz hazırlanır ve size tam bir yıl garantiyle teslim edilir. Aydın Çilingir, otomobil alanında kaliteyi ve güveni öncelik yapanların buluşma noktası. Adres kısa.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
6: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
7: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalı kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
6: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
7: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
6: Adres İron 109, telefon 2541-069-123 Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123 Kısanti. Perikotas, tavuğun...

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111

Gününüze Haşim'le renk katın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 2541-06-6309. Cep telefonu 6977-43-1351. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 2541-06-4644 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τέτρουμπε σε τέτρουμπε, καλύτε σε καλύτε. Καλύτε σε καλύτε.
3: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay yılların tecrübesiyle hizmetinizde.
2: Kaporta ve otoboyacıları Yasin ve Turgay profesyonel kadrosuyla aracınızın tüm ihtiyaçlarında yanınızda.
3: Oto kaporta bakımı ve otoboyama.
2: Carbench kalibre sistemiyle şasi ayarı.
3: Hasar sonrası tüm sigorta şirketleri işbirliğiyle aracınızın ön camı değiştirme.
2: Oto tampon ve plastiklerinin yapıştırılması tamiri.
3: Bölgesel boyama parlatma.
2: Oto farlarının boya ve parlatılması.
3: Teknolojinin son ürünü Aeroteknik'le oto boyama işlerinizde titiz işçilik anlayışıyla Yasin ve Turgay bir numara. Bir numara.
2: Üstelik aracınızın rengi %80 eski renginden daha canlı, daha parlak.
3: Kaporta ve oto boyacıları Yasin ve Turgay. Aracınızın doktoru.
2: Adres Ksantik Havala Yolu, Şeker Fabrikası'ndan sonra 50 metre ileride sağda.
3: Telefon 6947 800.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
3: Günün en sıcak, en taze durağı.
4: İproenistasi.
3: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
4: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
3: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproenistasi.
4: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka Otobüs Durağı'nın karşısında.
3: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
4: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, arabacı köy, sünnetçi köy arasında
2: Kartal Cemil'de.
1: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme. Yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler. Bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller. Ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü. Dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
3: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
4: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
3: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
4: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
3: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
4: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
5: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent a Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent a Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlanın.

0: bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
0: Kalitesi net çünkü o Skynet. Ve Subbase Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
2: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor. Günün keyfi Haşim'le başlıyor.

son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

Ben çocukken tatil günleri mahalle toplanılır, sofralar kurulurdu. Dedem masanın başına oturtulur, herkes etrafına sıralanırdı. O yemeğe başlamadan kimse çatalına dokunmazdı. Allah rahmet eylesin. Benim dedem çok şeker adamdı. Bir şarkıları çok severdi, bir de sevmeyi, bir de radyo dinlemeyi. Ne günlerdi, ne güzel günlerdi. Bizimkiler hep bir ağızdan eski şarkıları söylerdi. Hepsinin de sesi çok güzeldi. Ben şarkıları böyle sevdim. Aile bağlarını, sevmeyi, saymayı, hayata dair çok şeyi o günlerde öğrendim. Annem yok şimdi. Babaannem de, dedem de. Hepsi birer birer gitti. Oyuncağa kırılmış bir çocuk kadar yalnızım. Bu şarkılar sizin için şimdi.

çeyiz sandıklarına mı saklandılar? Gençlik yıllarım, ilk aşklarım, çocukluğum gibi daha bir güzeldi eski şarkılar. Ah eski şarkılar, beni bu gece yine ağlattılar.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.

da ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta, şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaşmakta. Başım belada, adamın biri vurulmuş sokakta. Cebinde adresim bulunmuş, başım belada. Tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken. Uykularım yarıda kalmış, başım belada. Senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok.